girdi kavuşamış kay. Kalnam atay kamuya berjay. Yine bir usnakça belki ne kart. Tav başlapça geydi şu dişler. Bekti